Gensizim şirkenim. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülüydü. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.